olacak. Sabahın şafağında bahar yine gelecek. Dağların doluğunda. Ama inan ki sevgilim, benim de bu sevdamda yine duracak umut.

Seni böyle seversem asarlar beni. Bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün. Evlerine kapanır gemiler. Sis basar bütün limanları. Seni böyle sevdiğimi bilseler asarlar beni. Yokluğunu anlatırlar önce bir güzel. Dudaklarım çatlayınca susuzluğuna sabah 5:30'da ipe çekerler. Seni böyle sevdiğimi bilemezler. Bilseler de bilemezler. Ay batar, gün doğar, yer oynar yerinden. Duyamazlar.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
0: 71 FM.

yuva çiçek açmış. Yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: 71 FM. 71 FM. 71 FM.
1: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek, besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 726 88. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
0: 71

0: Reklam.
1: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
2: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
1: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
2: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
3: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
4: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
5: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
3: Kurban Kur'an ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
0: Onuçlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
0: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
0: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
0: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
4: Kırıkkale'de yaz başka güzel, sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı, değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
6: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
7: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
8: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
7: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
8: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
7: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
8: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909,

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl sen öyle yapıyorsun?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi diyor. Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptı.
1: Vallahi çarptı.
0: Hediyeydi biliyor musun?
1: Cebime koymuşsun.
0: Cebime koymadım da hediyeydi o yani.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben de...

0: 71 FM. 71 FM.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537 400 150-86-15 Mustafa Aktuğ. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğra. uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung Mağaza Adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası Adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la baş başa görüşmesi ve yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısına katılmasının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden sarmalın sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir'le imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, bu mutabakatla dezenformasyon, yalan haber ve doğrulama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmayı, karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fahiş sit aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile sit aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen salgına ilişkin vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumdadır dedi. İran Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi. ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Uman Denizi'ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.
7: Spor.
6: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
7: Reklam.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
8: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
8: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
9: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
10: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi. Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
11: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
12: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
13: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
12: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
13: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
12: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
13: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
12: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
13: Hakan Onuş 0530 886 2841.
12: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
14: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
15: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
14: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
15: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
14: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
15: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
16: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
10: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: 71 FM 71 FM Reklam.
1: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktül tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İhsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktu. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: reklam. Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
1: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
0: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
1: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
2: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
3: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale Müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 78 91.
4: Müzik. Sevgili annelerimize anneler gününde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
2: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
2: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
2: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
2: Adres Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, çevre yolu 6, hızlı tren istasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
2: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
3: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM. 71 FM. Reklam.
1: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
2: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
3: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537 450 86 15. Mustafa Aktu.
4: Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Yıllar göçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: 71 FM.
2: Reklam.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
1: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
8: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
1: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
9: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
6: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum.
1: 71 efa.
0: Ben de gençiz yarım. Hızlı yaşadım. Bir de yoruldum.
2: Kırıkkaleci alışverişin en uğraştığı

0: noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitlerimiz, çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: 71 FM.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliklerinde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın kaybolduğu sabah iş yeri sahibine "ben artık gelmeyeceğim" mesajı attığı tespit edildi. Dosyaya giren teknik incelemelerde eski erkek arkadaşı Zeynel Abarakav'un Doku'nun telefonundaki etkinlikleri kendi Google hesabı üzerinden Rusça komutlarla takip ettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında 2264 farklı operasyon gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Birimlerince bir önceki döneme kıyasla %106 artışla 34 milyar 203 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken akademi giriş sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2026 Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı ile 2026 öğretmenlik alan bilgisi testi oturumları 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi. Daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
7: Reklam.
8: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
9: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
8: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
9: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
10: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 0 71.
11: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
12: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
11: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
12: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
11: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
12: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
11: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
12: Hakan Onuş 0530 886 2841.
11: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
13: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
14: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
1: Konusunda uzman Yahşihanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yenidoğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
15: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Leviatán.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.

0: 71 FM.
1: Reklam.
2: Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
5: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu, adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: dinliyoruz.
1: Merhabalar.
0: Bizden de size sevgiler, saygılar.
1: Tüm gün 71 dinliyoruz.
0: 71'in süper DJ'lerine.
2: Radyolarımızın sesi biraz açıktır.
1: Kız Kale'yi 71'siz düşünemiyorum.
3: Alo, ben Tuğba. Ve 71 FM dinleyenleri, 71 FM'i seven herkese armağan etmek istiyorum.
4: İki tane candanla. Yani tek kelimeyle mükemmel ki.
5: Yeni mahalleden arıyorum.
6: Karşıyaka. Kırıkkale'ye yeni geldim. Biraz
7: Yuva Mahallesi. Şu an Zafer Caddesi'nden arıyorum.
8: Beykahya.
9: Halloz Mahallesi.
8: Cimdoğlu Mahallesi'nden.
5: Yani kızsız olmuyor. Hayat dönmüyor. Çok güzel yani. Çok beğeniyorum.
8: Yapmacık değiller. Bol bol yedek dinliyorum. Evet, 71 FM. Arkamız kaliteli.
5: Anladım. 71 siz yaşanmaz Kırıkkale'de. İmkanı yok.
8: 71

Efendim herkese tekrar merhabalar, sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar. Sayın dinleyen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumamız mübarek olsun inşallah. Haftanın son muhabbet anı itibariyle baş

Evet. 8 Mayıs 2026 Cuma günündeyiz. Haftanın son muhabbetindeyiz. An itibariyle Serkan Aktan, Serkan'la aşk muhabbetle olan yayın birlikteliğiniz merhaba dedi sizlere.

İsteklerinizi bana ulaştırmayı unutmayın. Radyo71.com.tr 0541-840-4887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Haftanın son muhabbet konusu gelsin bakalım. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu diye soracağız efendim bugün. Biz değişik geldik. Yani ne yaparsın diye sormuyorum. İşte yol mu yaparsın, kaldırım mı düzeltirsin, bunları sormuyorum. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli

kural ne olurdu bunu soracağım. Şimdi desem ki ne yaparsın belediye başkanı olsan, biri diyecek yol yaparım, biri diyecek parkeleri söker tekrardan parke yaparım. Biri diyecek görünür yerlerdeki yolları yaparım, görünmeyen yerlerdekiler biraz daha bekler. Onun için tek bir soru. Standart dışı. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu bunu konuşacağız. Radyo71.com.tr 0545-840-4848-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Hürrem Kına Kona programı muhabbetin sponsoru sayın dinleyen. Sevgili sponsorum Hürrem Kına Kona, Fabrikalar Mahallesi 25. Sokak numara 5, Valilik 6, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanında. 544-944-1846, 542-517-9870. Gönder bakalım mesajlarını. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet. Hürrem Kına Konağı katkılarıyla yayındayız efendim. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Bunu konuşacağız haftanın son muhabbetinde. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Gönder bakalım mesajını. Efendim, Hürrem Kına Konağı'yla gecenizi unutulmaz değil, unutulmazların ötesine taşıyın, olur mu? Çünkü Hürrem Kına Konağı'nda sahne sizin, ışıklar sizin, gece sizin.

Rem Kına Konağı'yla artık dışarıdan ekip arama derdi yok efendim. Profesyonel kına ekibiyle geceniz baştan sona bir sahne performansı. Geleneksel ritüeller modern dokunuşlarla birleşiyor ve ortaya alkış tufanı koparan bir gece çıkıyor. Gelin adayları, o gece sadece siz konuşulacaksınız.

Bir günlüğüne şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Bunu konuşuyoruz. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Serkan abi, abim. Aynı cumalar, teşekkür ederim. Oynaması yayınladık zaten iki tane. Tamam, herkese gelsin demiş. Ne yapardın demeyeyim. Eğlence olarak ne yapardın? Zaten düğün salonu var. Ben sana düğün salonu yaparsın demiyorum. Sen onu ne yapacaksın? Eğlenceli bir şey söyle bana. Ahmet hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum kral. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Ben bir gününe belediye başkanı olsam kesin somurtma vergisi getirirdim. Sokakta aşırı asık suratla gezenleri zabıta çevirip abi bir gül bakayım derdi. Gülene de çay bedava derdim. Elif hoş geldin. Trafikte dinliyoruz seni. Eğlencen daim olsun hepimizin inşallah. Ben de kırmızı ışıkta beklerken müzik açma zorunluluğu getirirdim. Her kavşakta ayrı şarkı çalacak demiş. Hmm. İnsanlar sinir olmak yerine mini konser yaşayacak. Yaşıyoruz zaten. Murat hoş geldin. Uykuyu seven biri olarak Serkan abi kesin öğlen birden sonra zorunlu uyku saati ilan ederdim demiş. Kimse kimseyi aramayacak, esnaf bile uykudayız tabelası asacak demiş. Yunus abicim hoş geldin. Yunus Kuney'e selam olsun. Yeni organizasyona selam olsun. Hürrem Kınakonağı'na selam olsun. Yayınlar Aslan kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada Yunus abi hazır dinliyorken bir bakacağım. Bir saniye. Neredesin? Nerede bu?

Biz ayın kaçındayız? Abi sana bir mesaj gönderiyorum. Radyo71.com.tr 0545 840 48 87 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Batuhan'cım hoş geldin. Ooo Batuhan yine yollarda. Sür Baba Radyo 71 eşliğinde JT demiş. Eyvallah, yolun açık olsun. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Zeynep hoş geldin. İyi yayınlar Serkan, nasılsın? Teşekkür ediyorum Zeynep. Sen nasılsın? Ben dedikodu kotası getirirdim. Günlük maksimum 15 dakika. Fazlasını yapanlara ceza olarak mahalleye tatlı dağıtma zorunluluğu demiş. Ama ben o dedikodular sayesinde çok güzel ekmek yiyorum.

Ha, 15 dakika da yeter artık bana yani. Bana 15 dakika yeter, tamam. Emre'cim hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Serkan abicim hayırlı cumaların olsun. Teşekkür ediyorum kral, senin de hayırlı cumalar olsun. Şehirde korna çalan herkese mini sınav yapardım demiş. Gerçekten gerekli mi diye. Gereksiz korna çalan bir gün Zafer Caddesi'nde eşekle dolaşacak. Eşekle dolaşacak. Güzeldi. Bak güzeldi. Evet, Hürrem Kına Konağı katkılarıyla devam ediyoruz. Vida Emre. Derya hoş geldin. Arkadaşlar soru şu. Bir günle Kırıkkale Belediye Başkanı olsan ne yapardın diye sormuyorum. Onu sormuyorum. O standart çünkü. Ne yapardın diye sorsam dediklerim gelecek. Onun için farklı bir soru. Şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu diye soruyoruz. Hadi bakalım.

Yunus abim, Yunus Guni. Kırıkkale'nin her yerinde çitlek partisi verirdim demiş. Bak çok doğru. Doğru. Bak doğru. Meşhur zaten değil mi çekirdek? Bir şey daha meşhur. Çekirdek değil, çitlek. Kırıkkale'nin çitleği meşhur.

Batuhan'cığım, acil ilaç şoförlerinden sevgili Batuhan, muhabbet var, yayınlayacağım birazdan. Bütün Batuhan bütün halka kapısının önünü süpürmesini söylerim demiş. Bu olmaz. Bunu geç. Derya hoş geldin. Derya'ya selam verelim. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum. Ben Kırıkkale Belediye Başkanı olsam bir günlüğüne demiş. Pazartesi günleri işe geç kalmak serbest olurdu. Çünkü kimsenin pazartesi motivasyonu gerçek değil demiş. Gamze'ninki güzelmiş. İyi yayınlar Serkan. Kırıkkale Üniversitesi'ne bir selam yollar mısın? Evet, Kırıkkale Üniversitesi'ne kocaman bir selam yollayalım. Ben de şöyle düşündüm demiş Gamze. Eski sevgiliyle aynı mekana denk gelenlere belediye moral ekibi gönderirdim. Canlı müzik, tatlı falan demiş.

0: geldin acı.
1: Evet. Oo. Sevgili basın beni dinliyor. Sevgili kardeşim Ahmet Gökdemir, selam olsun. Kim var başka? Kadir yaşıyor değil mi? Ona da selam olsun. Sevgili Kadir'im. İlyas'ım dinliyorsa İlyas'ıma da selam olsun. İlyas Yene. Ekip güzel. Başka kim var orada? Ne yazmışlar? Abi yayını takip ediyoruz. Ekipçe biz deniz getirirdik demiş. Oo. Başka kim var Ahmet yanında?

Kalemizin başarılı basın mensuplarına selam olsun. Eray'ıma da selam olsun. Eray da dinliyor. Sevgili Zülfiye de beni dinlemekteymiş şu anda. Nermin ablamız da dinlemekteymiş. Oo, ekip çok iyi ya. Ekip harika. Tüm Yahşi Medya ekibine selam olsun. Dün Kadir'i gördüm ama yetişemedim arkasında. Çok hızlı gidiyordu. Canlar, iyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Sizi çok seviyorum. Enerjiniz yüksek olsun her zaman. Evet, Hürrem Kına konağı katkılarıyla şarkı göndereceğim. Bir iki mesaj daha okuyayım. Bayağı bir mesaj var. Demek ki bunu bekliyormuşsunuz sizler. Ceren hoş geldin. Merhaba Serkan, merhaba Ceren. Ben bir gün boyunca herkes istediği mesleği deneyebilirdi diye düşünüyorum. Muhasebeci, kebapçı, kebapçı DJ olurdu demiş. Zaten oluyor şu an. Herkes DJ. Ya kebapçısına gerek yok. Şehir komple karışır ama çok eğlenceli olurdu demiş. Vah. Radyo 71.com.tr 0545-840-4887 WhatsApp, Instagram 71 Radyo. Hadi gönder bakalım mesajını. 71'de Serkan yayında. Haftanın son muhabbeti. Artık seni hiç... Bir gününe Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacaksın. En absürt ve eğlenceli kural sensin ne olurdu?

0: 와.
1: Evet, bir günlüğüne sayın dinleyen. Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Bunu konuşuyoruz. Mesajlar çok güzel gelmekte. Devam. Radyo71.com.tr 0545 844 48 87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo.

Evet, Onur hoş geldin. Onur'la devam edelim. Sayın dinleyen. Abi ben bir berber olarak şöyle berberlerden çıkınca herkesin bir özgüveni tavan oluyor ya. O gün için ücretsiz fotoğraf çekimi yaptırırdım demiş. Mesajında. Buse. Merhaba, bağlar başına selam yollar mısın Serkan abi? Buse ben. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Selam olsun Bağlarbaşı mahallesine. Toplu taşımada kulaklıksız TikTok izlemek direkt suç olurdu bana göre. Ceza olarak bütün otobüse simit alma zorunluluğu yaptırırdım demiş. Abi neden sadece Kırıkkale? Biz de Ankara'dan dinliyoruz demiş. Tolga. Ben de şöyle cevap vereyim. Ben de akşam 8'den sonra yarın diyete başlıyorum diyenlere tatlı satışını yasak ederdim. Çünkü hepimiz biliyoruz yine başlanmayacak demiş. Evet, Hürrem Kına Konağı programın muhabbetin sponsoru efendim. Hürrem Kına Konağı sadece bir mekan değil. Burası kalbinizin en hızlı attığı anların sahnesi. Işıklarınızın üzerine aktığı, alkışların size yükseldiği, herkesin sizi konuştuğu o gece. İşte tam da burası. Efendim sıradan salonları unutun. Hürrem Kına Konağı'nda her kat başka bir dünyaya açılıyor. Alt katta bembeyaz bir zarafet, saf bir masal, huzurun en şık hali. Üst katta ise altın dokunuşlarla bezenmiş, göz kamaştıran bir ihtişam, adeta bir saray gecesi. 250 kişilik görkemli bir alandan, kapalı bir alandan söz ediyorum. Aynı zamanda açılıp kapanabilen ferah terasıyla birlikte toplamda 350 kişiye ulaşan devasa bir kapasite Hürrem Kına Konağı'nda. Kalabalık değil coşku var, sıkışıklık değil ferahlık var efendim, benden söylemesi. O geceniz sessiz geçmeyecek. DJ performansıyla tempolar yükselecek, davul zurna ile yer yerinden oynayacak, orkestra ile duygular zirve yapacak. Üstelik güçlü ses yalıtımı sayesinde özgürce eğleneceksiniz. Kimse sizi durduramayacak. 360 derece çekimler var efendim. Yıllar sonra bile işte o gece diyeceğiniz anlar sizi bekliyor. Şimdi kendinize sorun. Sıradan bir gece mi istiyorsunuz yoksa herkesin günlerce konuşacağı bir efsane mi? Bizde cevap belli. Hürrem Kına Konağı. Gerisi sizde. Batuhan'cığım. Şarkı Enes'e gelsin abi. Paşa torunu çalarsan. Paşa torunu ne lan? Abi ne bilmediğim çok oyun havası var ya.

Seyit Yıldırım. Aldım listeye. Evet, bir gününe Kırıkkale Belediye Başkanı olsan yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Haftanın son muhabbetindeyiz. Son bir saatimiz.

Ben Kırıkkale Belediye Başkanı olsam demiş Merve. Şehirde bir gün boyunca herkes sadece içinden geçenleri söylemek zorunda olurdu. Akşam olmadan kaos çıkar ama rating rekoru kırardı demiş. Fulya. Şehrin dört bir yanındaki belediye hoparlöründen sabah saat 10 itibariyle sadece Keskinli Hacı Taşan ezgileri çalacak ve bu kurallar her gün uygulanacak demiş. Güzel. Yasemin de arabaların kornaları geçici olarak devre dışı bırakırdım. Birine yol mu vermek istiyorsun? Pencereden kafanı çıkarıp o meşhur yüksek desibelli bozkır ıslığını çalmak zorundasın. En melodik ıslığı çalanın o günkü otopark ücreti belediye başkanı olarak benden demiş.

Evet, Hürrem Kına konağı katkılarıyla devam ediyoruz sayın dinleyen. Batuhan, yakala. Bu şarkıdan sonra bir dakikalık bir aram var. Devamında buradayım efendim.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar. Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
0: Unutulmaz. 71 FM.

Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Muhabbetiz. Buram Kına Konağı katkılarıyla efendim. Yayındayız. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Bunu konuşuyoruz yayında. Deniz, hoş geldin. Selam Serkan Bey, yayınların olsun. Çok teşekkür ediyorum. Varlığın daim olsun senin de. Hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan. Efendim, benim gecem efsane olacak diyenlere özel ilk 15 kına organizasyonuna Bright Party hediye. Hürrem Kına Konağı'ndan. Yanlış duymadınız. Hem bu ihtişamı yaşayacaksınız hem de ekstradan %10 indirim avantajını yakalayacaksınız. Fabrikadar Mahallesi 25. Sokak numara 5, Valilik 6, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanında 544-944-1846, 542-517-9870. Evet, şu anda direksiyon başında olan kim varsa, hanımefendi, beyefendi, herkese sevgi ve selam olsun. Kazasız belasız yolculuklarınız olsun inşallah. Tüm sanayi esnaflarına, esnaflarımıza selam olsun. Ev hanımlarına, ev kızlarına selam olsun.

Hadi bakalım, gönder mesajını, bekliyorum. Evet, Burak hoş geldin. Burak'a merhaba diyelim. Merhaba. Hayırlı cumalar Serkan. Teşekkür ediyorum. Ben de bir gününe Kırıkkale Belediye Başkanı olsam ilk iş olarak şehirde zorunlu keskin halay molası getirirdim demiş. Günün belli saatlerinde müzik açılacak. Kim nerede olursa olsun 5 dakika halay çekerdi. Düşünsene, trafikte minibüsçü, esnaf, memur, herkes bir anda halaya durmuş. Bence şehirde stres diye bir şey kalmaz demiş. Esra, ben de kesinlikle belediye hoparlöründen sabah motivasyon mesajları yayınlatırdım ama klasik değil, kalk yiğidim, tostun seni bekliyor gibi şeyler. Tostun seni bekliyor. İnsan güne biraz gülerek başlasın demiş, güzeldi. Abi nereden geliyor bu sorular aklına demiş. Oluyor işte ya. Evet, hadi bakalım. Saat 14.10. 8 Mayıs 2026 Cuma, haftanın son muhabbetindeyiz. Eğlence devam ediyor. Muhabbet devam ediyor. Hürrem Kına Konağı katkılarıyla.

Evet, Hürrem Kınakona katkılarıyla yayındayız efendim. Devam ediyoruz programımıza, birlikteliğimize. Efendim, daha kapıdan girer girmez farkı hissedeceksiniz Hürrem Kınakona'nda. Geniş otoparkıyla yer bulabilecek miyiz derdi yok. Üç farklı zengin menüyle damaklarda şölen, gözlerde hayranlık var. Özel sunumları, ince detayları, kusursuz hizmeti. Fotoğraf alanlarında yıldız gibi parlayacak, isteme köşesinde en özel anları yaşayacak ve kahve köşesinde sıcacık sohbetlere dalacaksınız. Ve o vazgeçilmez detay, sınırsız çay servisi. Çünkü muhabbet Hürrem Kınakona'nda asla bitmez. Evet, gönderin bakalım mesajlarınızı. Devam ediyoruz. Melis hoş geldin. Melis'e bir bakalım neler yazmış. Ben 26 yaşındayım. İsmim Melis demiş. Hoş geldin. İlk defa dinliyorum yayınınızı. Ne güzel. Konu çok güzel geldi bana. Ben sokakta yürürken eski sevgiliye denk gelme riskine karşı acil kaçış noktaları yapardım. Böyle küçük kulübeler. Giriyorsun görünmeden diğer taraftan çıkıyorsun demiş. Eski sevgili sıkıntısı bayağı var bu iki yolda değil mi? Tebrik ediyorum sizi, yayınlarınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, iyi ki varsın. Oğuz hoş geldin. Serkan abi, abim. Şehirde herkes haftada bir gün istediği kişiye içinden geçen her şeyi söyleme hakkına sahip olurdu. Biraz sıkıntı olabilir bak. Ama kavga etmek yasak. Mesela gidip patrona abi toplantıda neden aynı şeyi 8 kere anlatıyorsun diyebilme hakkımız olmalı demiş. Evet, soruya gelelim tekrardan. Bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Kübra. Ben belediye başkanı olsam Serkan, kesinlikle anne yemeği hattı kurardım. Bekarlar arayıp ev yemeği isteyebilecek. Çünkü bazı insanlar makarnayla yaşamaya çalışıyor. Anlıyorum seni. Kesin öğrenci bu. Erhan. Serkan, tanıdın mı beni? Neyi? Evet, yine bir tanıdın mı vakası. Bakıyorum fotoğrafına. Yani fotoğraf yapay zeka değilse tanıyorum.

0: Hiç bize selam yollamıyorsun. Sana selam olsun sevgili Erhan. Sana bol bol selam. Bak görmüyorsun ama el sallıyorum şu anda sana. Şehirde maç günü trip atma yasağı geçirirdim. Takım yenildi diye kimse surat asamayacak. Ceza olarak rakip takım formasıyla çarşıda tur atacaksın. Linçlerler adam, linçlerler. Aslı hoş geldin. Çok güzel bir konu ya Serkan. Düşündüm ve tek bir sonuca vardım demiş. Ben kesinlikle AVM'lerde erkek bekleme alanı yapardım. İçeride maç yayını, çay çekirdek olurdu. Çünkü mağaza önünde poşetlerle bekleyen adamların yüzüne yazdık değil mi?
1: Ay, çok iyi ya. Abi çok iyiydi.
0: Çok haklı var ya. Volkan. Kırıkkale'nin değil aslında bu kanayan bir yara da. Ben belediye başkanı olsam şehirde gereksiz akraba sorusunu yasaklardım. Özellikle bayramlarda ne zaman evleniyorsun diyene direkt para cezası. Sadece bununla sınırlı kalmıyor ki o soru yalnız. Yani bu sadece bu ne zaman evleniyorsun da kalmıyor. Bu senin doğuşuna başlıyor. Yürümeyi öğrendi mi? Erkeksen sünnet oldun mu? Okula başladı mı? Dersleri nasıl? Üniversiteyi kazandı mı? Üniversiteye gidecek mi? Askere ne zaman gidecek? Bir yerde çalışıyor mu? Ne zaman evlenecek? Çocuk düşünmüyorlar mı hala? Çocuk ne zaman olacak? Gibi gibi gibi gibi gibi gibi. Kısır bir döngü. Kısır bir döngü. Bunların hepsini yasaklamak lazım.
2: Serkan.

Evet, 14.27 yaptık saatleri, son yarım saatimiz efendim. Ankara'ya bir selam verelim. Ahsen geldi, hoş geldin, sefalar getirdin Ahsen. Hayırlı cumalar dilerim memleketimin güzel insanlarına. Size de kolay gelsin, enerjin, mutluluğun daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Meydanı'na gider, çocukları sevindirici hediyeler, kıyafet ihtiyaçlarını karşılarım. Bugün de olsa onları sevindirirdim. Ama Serkan Bey, senin belediye başkanı olmanı çok isterdim. Sırtımız yere gelmezdi hizmet açısından. Senin gibi biri lazım Kırıkkale'de. Aman aman aman aman. Aman ben almayayım, yok yok. Ve muhtar bile olmam. Şimdi yanlışlıkla söz falan veririm. Yok abi, ben mesleğimden memnunum. Gayet iyi. Hiç gerek yok. Hiç o konulara girmeyelim. Ben zaten ben de bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yaptım. Ben normalde programda siyaset, spor böyle şeylere çok girmiyorum ama bunu siyaset olarak düşünmeyelim ama soru. Soru çok farklı çünkü. Yine de soru farklı. Belediye başkanı olsanız şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu? Bunu konuşuyoruz yayında. Evet. Damla hoş geldin. Merhaba Serkan abi, merhaba abicim. Toplu taşımada uyuyakalan insanları yanlış durakta bırakmak yasak olurdu. Şoför hafif dürtüp uyandıracak. Çünkü insan bir anda başka bir yerde uyanabiliyor demiş. Sıkıntı yok canım yani. En fazla nereye gidebilirsin ki? Kırıkkale'de. Hadi gittin gittin, nereye gidersin en fazla? Nere var şu an en uzak? Otobüsle gidebilecek. Çullu mu? Cemal Bey hoş geldiniz, merhaba. İyi yayınlar, hayırlı cumalar, teşekkür ediyorum. Şehirde her cuma mesai çıkışı bedava oyun havası etkinliği yapardın demiş. İnsanlar bütün haftanın stresini atsın. Vay. Hadi bakalım. Hürrem Kına Konağı katkılarıyla yayındayız. Haftanın son muhabbeti.

Burada değişik bir mesaj var. Şunu bir okuyacağım. Bir saniye. Buse hoş geldin. Şimdi belediye binasına girdin diyelim. Evet. Güvenlikten size bir çift tahta kaşık verilecek. Evet. Koridorda yürürken adımlarınıza kaşıkla ritim tutmazsanız işleminiz bir saat ertelenecek. Evrak imzalatmaya gelen vatandaş memurun masasında fidayla çalmaya başladığında ayağa kalkıp iki tur dönmese dilekçesi kabul edilmeyecekti.

Evet, değişik mesajlar, güzel mesajlar. Sen ne yapardın sayın dinleyen? Hadi söyle bana.

Almanya'ya bir selam verelim. Sevgili İbrahim'e. Kırıkkale hasreti çeken sevgili İbrahim'e Almanya'ya bir selam verelim. Ona gönderelim bu istediği şarkıyı.

Hadi devam. Efendim 14.38 saatler devam ediyoruz. Birazdan noktalayacağız yani. Birazdan dedim 20 dakika sonra noktalayacağız yani. İsteklerinizle bir yandan bitirmeye çalışıyorum. Haftanın son muhabbet konusu, bir günlüğüne Kırıkkale Belediye Başkanı Oğuzhan Çayır'da yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu diye sordum. Bunun hakkında yorumlar gelmeye devam ediyor. Fatma geldi. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Herkes soruyor, bir de ben sorayım. Beni tanıdın mı?

bakayım tanıyor muyum? Evet, tanıdım tanıdım. Siz bensiz gidin. Date'ler yapın. Yayın için. Beni tanıdın mı?

0: Ben belediye başkanı olsam ilk işim kadınlara pavyon açmak olurdu demiş. Güzeldi. Bak nasıl yer yerinden oynar. Herkes ne kadar eğlenirdi demiş.
1: Mantıklıymış valla. Vallahi mantıklıymış.
0: İnşallah belediye başkanı olursun Fatma. Deniz. Ahmet Şafak'ı geri aşk kalır yayınlar mısınız size zahmet? Vallahi yetişemiyorum, üzülüyorum size. Okullar tatil olsaydı kurtulurdum biraz demiş. Evet, öğrenci servisi yapıyor aynı zamanda. Çocukları götürüyor, getiriyor tabii beni dinleyemiyor doğal olarak. Bir şey kalmadı. Okullar ne zaman tatil oluyor? Bu sene geç mi oluyor tatil? Ha? Geç mi okullar? Ne zaman kapanıyor? 26 Haziran mı? Yok artık. Vah. Nilay. Hoş geldin Nilay. Merhaba Serkan, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Seni dinlemek çok büyük bir keyif demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben belediye başkanı olsam kesinlikle günlük naz yapma limiti getirirdim. Naz yapma. Özellikle sevgililer arasında. Fazlası ücretli olacak yalnız demiş. Yasin de sabah işe giderken mutsuz görünen herkese simit ayran dağıtırdım. Çünkü aç insanla iletişim gerçekten zor demiş. Gülşah. Yenişehir'den dinliyoruz Serkan, iyi yayınların olsun, teşekkür ediyoruz. Şu anda 7-8 kızız. 7 kız mısınız, 8 kız mısınız, ona göre cevap veriyorum. Yani yerden bir şey alırken hani böyle 7-8 tane olsun yeter. 7 kız mısınız, 8 kız mısınız? Say bakayım. Benim kuralım net demiş. Akşam yarın spora başlıyorum deyip başlamayanlar bir hafta spor salonunun önünden geçemeyecek demiş. Ha, biriniz kısa boylu, 7-8 arası. Onu yarım mı saydın? Ya yapmayın, yazık ya. Neden dışlıyorsunuz arkadaşınıza? Arada kaynatmışsınız kızı yani. 7-8 kızız diyor. Birimiz kısa boylu diyor. Ali abicim hoş geldin. Ali abime selam olsun. Sanayi esnaflarından hayırlı işler dilerim kardeşim. Allah'ın bereketi üzerinize olsun. İnşallah hayırlı cumalar dilerim demiş. Amin. Abim benim, varlığın daim olsun inşallah. Evet, 26 Haziran'da okullar tatil olacakmış. Buradan duyurulur, 10 Haziran olsun. Evet. Haziran'da tatil etmezler. Çarşambaya denk geliyor.

0541-844-8787 WhatsApp, Instagram, 71 Radyo. Çarşambaya denk geliyor. Bunu cumaya çıkar. Ya bir hafta öncesine ya da bir hafta sonrasına. Belli mi olur? Belki öyle olur. Hadi Kırıkkale, hadi bakalım internet üzerinden, şehir dışında bizi dinleyen, yurt dışında bizi dinleyenlere de selam olsun. Gönder mesajını. 14.44 saatler Hürrem Kınakona, programın, muhabbetin sponsoru.

Vah. Evet, Hürrem Kına Konağı katkılarıyla yayındayız. Bitiriyoruz artık birazdan, noktalayacağım. Son mesajlarınızı okuyacağım.

Son mesajlar, şöyle bir bakalım kimlerden neler var. Deniz, isteğini yayınlayacağım birazdan. Ben de Serkan Bey cumartesi yayında olsun diye ilan verirdim, zorunlu kılardım, mecbur diye demiş. Vallahi yapamazsınız cumartesi, kızlar da katılamıyor size. Onlar da bana soruyor, Serkan abim ne yapıyor diye. Ben de iyi, gayet neşesi yerinde diyorum. Yayın hayatın uzun sürer inşallah, gitmezsin hiç demiş. İşte bazen organizasyonlar oluyor o yüzden. O yüzden. Neyse, bir kapanış için, kapanışla senin için de böyle cumartesi isteyenler için de bir şey söyleyeceğim. Yani. Evet. Fatma, bizim date'lerimiz aniden gelişir. Buradan canım dostum, her zaman varlığını hissettiren, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta yanımda olan cancağızım. Hey! Reo ma? Reo mu diyorsun sen ona? Reyhan Ercan'a selam. Olsun, dinliyorsa bizi, yok dinlemez o. Dinlese zaten haber verir dedi. Dinlese kesin yazardı ama. Hadi bir oyun havası armanete dinleyelim o zaman demiş. Tamam, bir tane şarkı var Deniz'in istediği. Ahmet Şafak geri aşk alır, hemen arkasından oyun havasıyla noktalayacağım. İki şarkı arka arkaya. O da sana armağan olsun. Fatma, o da sana armağan olsun. Keşke hafta sonları. Yani belli olmaz ya. Şu an için yok. Ama işte onun hakkında da böyle kendimce bir şeyler söyleyeceğim. Şu an kafamda kuruyorum. Bir yandan mesajları okuyorum. Bir yandan da kafamda kapanış mesajı kuruyorum. Evet. Soru neydi haftanın son muhabbeti? Bir gününe Kırıkkale Belediye Başkanı olsan şehirde yapacağın en absürt ve eğlenceli kural ne olurdu diye sordum sayın dinleyen. Evet, Barış, ben kesinlikle pazar sabahı erken matkap çalıştırmayı suç sayardım. Bak, çok haklı bir isyan. Vallahi haklı bir isyan. Yemin ediyorum son 3 hafta pazar günü, son 3 haftadır pazar günü matkap sesiyle uyanıyorum ya sabahın 8'inde. Ama ben nasıl intikam aldım. Hiç sesimi çıkartmadım. Sabah 8'de kaldırıldım matkap sesiyle. Güzelce kahvemi aldım balkonumda böyle. 3 hafta boyunca hiç sesimi çıkartmadım. O kadar sakindim ki. Geçen hafta cuma günü müydü neydi hatırlamıyorum. Ne kadar kuzenim varsa hepsini çağırdım eve. Çoluk, çocuk. Abartısız ev 15 kişiydi. Gece saat 2'ye kadar. Belki daha fazla. İkisi 3'e kadar. Ne kadar? Dedim ki yapabileceğiniz en hızlı sesleri yapın dedim. Bir kişi duvara vursun ya. Ya vuramazsın. Çünkü sen beni 3 pazardır kaldırıyorsun.

Tuğçe. Şehirde trip atan sevgililere belediyede çevirmen gönderirdim demiş. Çünkü yok bir şey cümlesinin aslında çok şey olduğunu herkes biliyor demiş. Hmm. Oo, Reyhane Hanım dinliyor bizi. Başkanım. Dinliyormuş ya lan. Kötü bir şey demedim değil mi? Yok demem ya, ben niye deyim ya. Dinlemiyordur dedim yani söz. Demem ya, olur mu ya? Lütfen ya. Evet, Kırıkkale Kadın ve Aile Yaşam Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reyhane Ercan Hanım Efendi bizi dinlemekte. Yakında onu yayına alacağım ha tekrardan. Haberiniz olsun. Yine böyle bir söyleşi yapalım kendisiyle. Uzun süredir planlıyoruz. Buradan tüm hanımefendilere duyurulur. Bu yayın biraz daha farklı olacak. İlerleyen günlerde yapacağız inşallah. Haberiniz olsun. Dikkatli konuşalım, çevir gazı yanmasın demiş Deniz. Evet, Esra tam gider vakit, gider ayak geldi. İyi yayınlar demiş, çok teşekkür ederim. Evet, artık vakit veda vakti. Hafta sonuna gireceğiz, hafta sonu yokuz. Bu arada sevgili sponsorum, değerli sponsorum... Hürrem Kına Konağı'na çok teşekkür ediyorum efendim. Bir ay boyunca yayınıma sponsor oldular. Çok teşekkür ediyorum. Bugün son günüydü efendim. Kendileriyle çalışmak benim için büyük bir gururdu, büyük bir mutluluktu. Çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Hürrem Kına Konağı çalışanlarına, imtiyaz sahiplerine, müşterilerine... Misafirlerine en derin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tabii ki bu vesileyle sevgili YN organizasyona da Yunus Guni'ye, Nur Guni'ye de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm çalışanlarına, müşterilerine sevgi ve selam olsun. Evet, bugün sponsorumuzun son günüydü Hürrem Kına Konağı'yla olan. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Var olun inşallah. Bir ay boyunca bana eşlik ettiler, sağ olsunlar. Yayınıma renk kattılar. Sponsorum olarak Hürrem Kına Konağı ve YN organizasyona en derin sevgi ve selamla. Evet. Şimdi. Sevgili Radyo 71 ailesi, değerli dinleyenler. Kırıkkale'nin en sadık kulakları diyelim. Şimdi arkanıza yaslanın, elinizdeki çayı yavaşça masaya bırakın. Çünkü size hem iyi hem de vay be dedirtecek bir haberim var. Nasıl heyecan yaptım, nasıl kastım ortalığa şu anda bak. Biliyorum hafta sonu planlarınızın en önemli parçası birçoğunuz için benim, hepiniz için değil, birçoğunuz için benim kahvaltınıza katık, trafiğinize neşe, ev işlerinize tempoyum. Bazen yapıyorum bunu ama büyük şairin de dediği gibi, ünlü bir şairin de dediği gibi, her starım ben bu arada, bir molaya her pilin de bir şarja ihtiyacı vardır. Hafta sonları ben neden yokum? Soru neydi bizim sorumuz? Belediye başkanı olsan ne yapar? Ha? Belki ben bu hafta sonu belediye başkanlığı ile alakalı bir strateji toplantısı yapabilirim. Ya da Kızılırma kenarında sessizlik yemini edebilirim. Sadece balıklarla konuşabilirim. Ya da yastığa sarılıp telefonumu uçak moduna alıp pazartesiye kadar uyku şampiyonu olmaya karar verebilirim. Birçoğunuz için beni özleyeceğinizi biliyorum. Lütfen özleyin ama özlemenizi istiyorum. Çünkü egomun buna ihtiyacı var. Ama sizi öylece boynu bükük bırakmak da istemiyorum. Bu gidişimin şerefine bu yayının sonunda dev bir hafta sonu avutma paketi armağan edeceğim size. Madem hafta sonu benden mahrum kalacaksınız, bari cebiniz ve gönlünüz şenlensin. Ne yapabilirim?
pazartesiye kadar ben olmasam bile radyoya mesaj atan, en çok ve en hızlı mesaj atan 3 kişiye o meşhur duman üstünde tüten çıtır çıtır kırık kale simidi ve yanında buz gibi ayranı hediye edebilirim. Pazartesi yayına gelip ben yemedim demeyin, fişleri bana yollayın, unutmayın, olur mu? Beni kim özleyecek diyen bir dinleyicime hafta sonu boyunca yani evde sıkılmasın diye ismine özel hazırladığım güzel bir playlist armağan edebilirim. Ya da bir kişiye pazartesi günü yayında istediği 3 şarkıyı arka arkaya çalma, yani yayını bildiğin ele geçirme garantisi verebilirim efendim, haberiniz olsun. Şimdi kulaklıkları usulca masaya bırakıyorum. Mikrofonumu da kapatacağım. Hafta sonu bensiz çok yaramazlık yapmayın. Trafiğe çıkarsanız dikkat edin. Evdeyseniz kaşıkları tıkırdatmayı unutmayın. Pazartesi inşallah 12-14 günü sesim daha gür, enerjim daha yüksek ve pillerim %100 dolacak şekilde yine bu frekansla Radyo 71'de buluşacağız. Ben Serkan Aktan. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Unutursanız da pazartesi hatırlatırım. Herkese sonsuz teşekkürler. Benden bu kadar. Serkan Aktan'la muhabbet sona erdi. İki güzel şarkı. Bir tanesi Deniz için, bir tanesi Fatma için. Hadi Serkan'ca. Baş baş.

yeri yaş kalır içinde. Dediğim gibi Ahmet Şafak, Geri Aşk Kalır hemen arkasından. Fatma için Oynavası. Aynı zamanda sevgili Reyhane'ye derman olsun. Pazartesi görüşeceğiz. İnşallah Allah nasip kısmet ederse. Mutlu hafta sonları Kırıkkale. Sizi çok seviyorum. Kendinize, yüreğinize ve yüreğinizdekilere iyi bakmayı unutmayın oğlum. Serkan Can, baş baş.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Sileme.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM. Reklam.
2: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
3: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alır. Alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
3: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
4: Osman Uzal kuyumculuk. Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
7: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
8: Sevgili annelerimize anneler gününde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
9: Hakem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
11: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: میرهن. گیتمیش میرهن.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinliyorsunuz.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
4: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
5: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir alırsın canım.
4: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
5: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
6: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9 Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
7: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
8: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
7: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
8: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
7: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
8: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
7: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
8: Hakan Onuş 0530 886 2841.
7: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
9: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
10: Hakem mi? Hayırlı olsun. Yere almışsın kırmızı tekeyi.
11: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
10: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
11: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
10: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
11: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Chespin nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl dedi?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya? Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptı mı?
1: Vallahi çarptı.
0: Dedi biliyor musun?
2: Çarptı. 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin?
3: 71 efendim.
0: Solda inmiyorum.
2: Kırıkkaleci alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
3: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
4: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yular, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti,

kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: yemin etmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: Tabii.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi. Spor. Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması halinde 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Reklam. Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
0: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
3: Onuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
0: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
3: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
0: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
3: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
0: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
3: Hakan Onuş 0530 886 2841.
0: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542 405 49 54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi.

0: daha düzenli, daha modern, kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Azizye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 58 39.
0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres: Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yenidoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktu. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71.5
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: 71 FM
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 yol ışıklarda 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
3: Hayatım, bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş, seçmiş, almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor, başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız, olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
3: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de, Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, çevre yolu 6, hızlı tren istasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
8: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.

0: Kırıkkale müjde. Pekin Cebesi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu kurban bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz kurban bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekin Cebesi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekin Cebesi Çiftliği. Adres Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince GSM 0546 475 8909. Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı, adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
1: Ooo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne yapayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Reklam.
0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan,

0: Üzmeden sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 45 22 0537 748 32 70. Duran Ürün, Adem Ürün.
1: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktuğ.
0: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın icrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. 1300'ü aşkın üye firması ve bünyesindeki 30 üniversitenin etkin katılımıyla Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan Saha İstanbul ailesini yürekten kutluyorum dedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü hantavirüs vakalarına ilişkin süreç bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı yurt dışına kaçan 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının engellendiğini bildirdi.
3: Spor.
2: Fenerbahçe 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu ve tüm başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu. Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, Aziz Yıldırım adına adaylık imzası vermek isteyen üyeleri için imza kampanyası başlattığını duyurdu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ve Freiburg finale yükseldi. Aston Villa deplasmanda 1-0 yenildiği Nottingham Forest'ı sahasında 4-0 mağlup etti. Freiburg ise deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Braga'yı sahasında 3-1 yendi. Aston Villa ve Freiburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, 3 büyük rakibi karşısında İstanbul'da uzun süredir galibiyet hasreti çekiyor. İstanbul'un 3 büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Sarı Lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra söz konusu rakipleri karşısında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo Mavililer Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrılması hali 3 büyük rakibi önünde 916 günlük galibiyet hasretine son verecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6842 lira 14 kuruş, Amerikan doları 45 lira 30 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 49 sent, bir bitcoin 79.683 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 15.04 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Reklam. Hayatım.
2: Bak Mehtap Osman Uzal kuyumculuğa gitmiş. Tek taş, yüzükler, küpe, kolyeler, bilezikler seçmiş seçmiş almış. Vallahi ben artık dayanamıyorum. Herkes Osman Uzal kuyumculuk diyor. Başka bir şey demiyor artık. Şurama kadar geldi. Ben de Osman Uzal kuyumculuğa gideceğim. Şöyle güzelinden bir yüzük, kolye, belki bir iki bilezik alırız. Olmaz mı hayatım?
4: Tamam, söz veriyorum. Seni Osman Uzal kuyumculuğa götüreceğim. Seçer, beğenir, alırsın canım.
2: Bu kaçıncı söz verişin? Yarın Osman Uzal kuyumculuğa gitmezsek eve gelme. Annende kalırsın artık.
4: Yok yok, sen kızma bir tanem. Vallahi sabah gidelim.
5: Osman Uzal Kuyumculuk, Zafer Caddesi numara 9, Taksim'de Kırıkkale'de. Telefon 0539 318 çift 071.
6: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
7: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
6: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
7: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
6: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
7: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
6: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
7: Hakan Onuş 0530 886 2841.
6: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Kırıkkale'de yaz başka güzel, sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
8: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.
9: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
10: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
9: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
10: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
9: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
10: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kale Çeşmesi'nde.
11: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 71 FM.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: Reklam.
2: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek, besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.
1: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşuhanlı bileyici Mustafa Aktul tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döve ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15. Mustafa Aktu. Kırıkkale müjde. Pekince Besi Çiftliği geniş ve nezih yerinde en son sistem tesisiyle bu Kurban Bayramı sizlerle. Büyükbaş ya da küçükbaş kurbanlık almak isteyenler, herkese, herkese uygun büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarımız, konusunda uzman kasaplarımızla profesyonel kesimhanemizde İslami usullere uygun olarak kesilip parçalanmaktadır. Siz Kurban Bayramı sabahı kurbanınızı beklerken sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sınırsız içecek ikramımızla sizlerleyiz. Gelin Pekince Besi Çiftliği'ne bütçenize uygun kurbanlıklarımızı görün, kararınızı sonra verin. Huzurlu bir bayram için Pekince Besi Çiftliği. Adres: Balışeh Akçakavak Köyü yolu 4. kilometre DSİ Barajı yanı Balışeh Kırıkkale. Murat Pekince, GSM 0546 475 8909.

Faruk Pekince GSM 0538 030 7891. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Teşkilata.
1: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
0: 71 FM.
2: Reklam.
1: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 yol ışıklarda 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı. Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543-476-4522, 0537-748-3270. Duran Ürün, Adem Ürün. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.
3: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
4: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
3: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
4: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
3: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
4: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
3: Adres Sanayi Mahallesi 1461 sokak numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
4: Hakan Onuş 0530 886 2841.
3: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Reklam. Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla, düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.

0: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071.
3: Sevgili annelerimize Anneler Günü'nde en güzel kıyafetler Elif Giyim'de. Anne bedende bol çeşit, kalite ve uygun fiyatın adı Elif Giyim. Genç anneler, anneler, anneanneler. Kendime göre battal beden kıyafet bulamıyorum diyenler. Anne bedende aradığınız her şey Elif Giyim'de. Battal beden anne elbiseler, pardüsüler, kaplar, etekler, gömlekler, ferajeler, genç battal beden kıyafetler, ikili takımlar ve bluzlar. Kısaca 46-60 arası battal beden anne kıyafetlerini bulabileceğiniz tek yer Elif Giyim. Geniş ve nezih yerimizde sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elif Giyim, Kızılkanat İş Merkezi 2. kat numara 240.
0: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle. Konusunda uzman Yahşi Hanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri bıçak dünyasında İsina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkma tiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yenidoğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-86-15 Mustafa Aktuğ.
4: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
5: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
4: Hijyenik ortamda, alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
5: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
4: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
5: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
4: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
5: Hakan Onuş 0530 886 2841.
4: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
0: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde 150'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 61 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye

0: cami altındaki Bim mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Reklam.
2: Kurban ibadeti sadece bir kesim değil, dini usullere uygun, özenle yapılması gereken bir teslimiyettir. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği olarak yıllardır Kırıkkale'de binlerce vatandaşımızın kurbanını tekbir getirilerek besmeleyle ve İslami kurallara uygun şekilde kestik. Modern ve hijyenik tesislerimizde, alanında uzman kasaplarımızla düzenli ve hızlı bir organizasyon içinde her kesimi kontrollü ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirdik. Geniş kesim alanlarımız, modern ekipmanlarımız ve güçlü ekip yapımız sayesinde hiç kimse karışıklık yaşamadı. Herkes ibadetini huzurla yerine getirdi. Kaliteli besi hayvanlarımız, güler yüzlü hizmet anlayışımız ve profesyonel sistemimizle müşterilerimizin güvenini bir kez daha kazandık. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği'nden bir fırsat daha. Kurban Bayramı için hisse satışlarımız başlamıştır. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Yanlış duymadınız. Erzurum'dan gelen erkek tosun kurbanlıklarımızdan bir hisse sadece 29.990 lira. Unutmayın, sınırlı sayıda hissemiz bulunmaktadır. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği ile kurbanlıklarınız emin ellerde. Adres: Yukarı Mahmutlar Köyü. İrtibatlar için Yüksel Yurdakul 0530 700 2688. Mustafa Yurdakul 0543 913 5839.
0: Zaman geçer, şehirler değişir, binalar yükselir. Ama değişmeyen tek şey vardır, yuvanıza verdiğiniz değer. 1990 yılından bugüne Kırıkkale'nin her sokağında binlerce ailenin yeni başlangıçlarına tanıklık ettik. Mert Nakliyat olarak biz sadece kolileri değil, anılarınızı, emeklerinizi ve hayallerinizi taşıyoruz. Mert Nakliyat'tan bir ilk. Taşınma sürecindeki mali yükünüzü hafifletiyoruz. Mert Nakliyat bünyesinde tüm taşımacılık hizmetlerinde kredi kartına tek çekim veya taksit imkanı sunarak bütçenizi sarsmadan yeni yuvanıza kavuşmanızı sağlıyoruz. Evden eve nakliyede profesyonel ekibimizle eşyalarınızı kendi mülkümüz gibi sahipleniyoruz. Her parça büyük bir titizlikle ambalajlanıyor, uzman ellerde sökülüp yeni yerinde titizlikle monte ediliyor. Yüksek katlar gözünüzü korkutmasın. Modern asansörlü sistemlerimizle eşyalarınızı sarsmadan, çizmeden, sigorta güvencesiyle yeni yuvasına ulaştırıyoruz. İster şehir içi, ister şehirler arası. Tekrarlıyoruz. Taşınmanın tüm yükünü omuzlarınızdan alıyoruz. Kredi kartına özel taksit seçeneklerimizle nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, size en uygun ödeme planını sunuyoruz. Mert Nakliyat, farklı taşınmanın, sarsılmaz güvenin ve ödeme kolaylığının tek adresi. GSM'ler 0543 476 4522 0537 748 3270. Duran Ürün, Adem Ürün.
3: Burası 71.5.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM, yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: 71 FM.
3: Reklam.
2: Kırıkkale'de yaz başka güzel. Sokaklar hareketli, düğünler peş peşe, geceler uzun, muhabbet koyu. Ve şimdi o bildiğiniz lezzet yenilenen yüzüyle karşınızda. Çorbacı Ali Dayı. Değişen konsepti, ferahlayan masaları ve yazın ruhunu taşıyan yepyeni ortamıyla. Çorbacı Ali Dayı artık sadece lezzetiyle değil, atmosferiyle de iddialı. Düğünden çıkan da burada, gece acıkan da. Hatta şöyle sağlam bir çorba içelim diyen de. Güler yüzlü personeli, değişmeyen kalitesi ve yılların ustalığıyla, çorbasından kebabına, lahmacunundan pidesine kadar her lokmada aynı lezzet, aynı özen. Bitmedi, Çorbacı Ali Dayı'dan büyük bir hamle geliyor. Kırıkkale Çorbacı Ali Dayı'yı konuşacak. Asıl sürpriz çok yakında Çorbacı Ali Dayı'da. Yazın enerjisine yakışan bir mola Çorbacı Ali Dayı'da. Unutmayın, Kırıkkale acıkınca adres sormaz. Düğün biter, gece biter, o lezzet asla bitmez. Lezzet bir gelenekse o geleneğin adı Çorbacı Ali Dayı. Geceyi doyuran, sabahı başlatan lezzet Çorbacı Ali Dayı. Çorbacı Ali Dayı Etiler 4 Yol Işıklar'da 7 gün 24 saat hizmetinizde. Çorbacı Ali Dayı.
4: Kurban Bayramı'na hazır mısınız? Bıçak Dünyası bu Kurban Bayramı da sizlerle.
2: Konusunda uzman Yahşihanlı bileyici Mustafa Aktuğ tarafından bütün kesici aletlerin bileme işleri Bıçak Dünyası'nda itina ile yapılır. Ev bıçakları, kasap bıçakları, döner bıçakları, mutfak bıçakları, av bıçakları, cep bıçakları, masatlar, berber makası, el testeresi, balta, nacak, soğuk demirci pensesi, testere, kürek, urgan, sap çeşitleri, yulaş, eldiven, kurban yıkmatiği, kemik kesme makinesi, et döveceği ve benzeri tüm aletlerin satışı ve bileyicisi Bıçak Dünyası. Ayrıca kemik kesme makinesi satışları da yine Bıçak Dünyası'nda. Bitmedi. Koyun kırpma makinesinin bıçağının bileylenmesi ve satışı, kasap kıyma makinesi ayna bıçağının özel bileme makinesiyle bileylenmesi, koyun ve keçi çan çeşitleri yalnızca Bıçak Dünyası'nda. Hizmette farkın adı Bıçak Dünyası. Adres Yeni Doğan Mahallesi Foto Ressam Yanı. GSM 537-450-8615. Mustafa Aktuğ.
5: Kurban ibadetinizi güvenle ve huzurla yerine getirmek ister misiniz?
6: Konuşlar Çiftliği'nde büyükbaş ve küçükbaş kurban satışlarımız başlamıştır.
5: Hijyenik ortamda alanında uzman kasaplar eşliğinde kesim yapılmaktadır.
6: Üstelik yılın 12 ayı adaklık ve akika kurbanı hizmetimiz devam ediyor.
5: Bayram sabahı yoğunluk beklemeyin. Siz kahvaltınızı yaparken kurbanınız sadece 10 dakikada kesilip hazırlanır ve teslim edilir.
6: Deneyimli kasap kadromuzla hızlı, güvenilir ve İslami usullere uygun hizmet.
5: Adres Sanayi Mahallesi 1461 Sokak Numara 5, Çevre Yolu 6, Hızlı Tren İstasyonu 6.
6: Hakan Onuş 0530 886 2841.
5: Onuşlar Çiftliği, kurbanın güvenilir adresi.
7: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
8: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
7: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
8: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
7: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
8: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kaleci sitesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Temmuz'da ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 efem.
2: Kırıkkale'de alışverişin en uğrak noktalarından biri olan Aziziye Camii altındaki BİM yenilenen yüzüyle 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 9'da açılıyor. Açılışa özel birçok üründe kaçırılmayacak sürpriz kampanyalar Aziziye Camii altındaki BİM mağazasında sizleri bekliyor. Raflar yenilendi, ürünler daha ulaşılabilir hale geldi. Daha ferah, daha düzenli, daha modern. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla BİM farkını yeniden hissedeceksiniz. Günlük ihtiyaçlarınızdan haftalık alışverişinize her şey elinizin altında, her şey daha konforlu. Kırıkkale'de alışverişin yeni hali için Aziziye Camii altındaki BİM mağazasına uğramayı unutmayın.
1: Yetmiş bir efem.

Üzülme, dert etme canım. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua et. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Buluttan nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı.

bir gün, ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları. Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi can. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Hadi mavilerini giyin, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla bak.

kaçmakla kurtulamazsın ki yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalman gerek, yaşaman gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Hadi yaklaş, unutma ki yapmadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedin.

0: bucak göçer, vay göçer. Dünyası başına dardır garibin.
1: %95 sizin.

Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun. Ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler. Yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

Ateşin üstündeki bir buz kütlesi gibi beni damla damla eriten, veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen, beni benden alan o kahpe sensizdir. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elçisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzakta. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzümde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı, çekindin mi? Niye?

0: ben.
1: Oysa, oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle, söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldum. Bense, bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de, belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum. Gururuma küfredercesine, sonu belli olmayan o keşke kelimesine. Ama nafile, her şey boşa. Götürdüler seni yüreğimden apar topar. Tırnaklarıyla söktüler o gün canımı. Ben de bir sen kalmıştım, seni de atlar. Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim, sözümü de tutamadım. İşte, işte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama sevdam ilk günkü gibi ayakta. Tertemiz ve sapasağlam. Sana bu son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.